God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob,

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Günahlarım için bir başkasını suçladığım sürece onların üstesinden gelmem, bu konuda zafer kazanmam asla mümkün olmayacaktır. Peki, ayartıya kapıldığımız zaman suç kimdedir?
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Ruhsal olgunluk düzeyimiz ne olursa olsun her zaman günahın cazibesiyle karşı karşıya kalırız. O halde ayartı karşısında tavrımız ne olmalıdır? Bu konuyu ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Yaşamınızda ayartılarla karşılaştığınız alanları düşünmenizi istiyorum şimdi. Ya da şöyle sorayım, yaşamınızdaki en güçlü, en yoğun ayartı hangisidir? Bu ayartıyla karşılaştığınız zaman nasıl karşılık verirsiniz? Hep aynı hikaye. Sürekli olarak aynı ayartıyla karşılaşıyorum. En iyisi pes etmek. Çünkü başarılı olamayacağımı biliyorum mu dersiniz? Yoksa bu ayartıyı yenmeye mi çalışırsınız? Sevgili dostlar, kendisini tutsak gibi hisseden insanlardan mısınız yoksa? Eliniz ayağınız bağlanmış gibi mi? Yaşamınızdaki en güçlü ayartı nedir? Bir ayartıya kapıldığınızda bunun sorumluluğunu üstlenir misiniz yoksa çevrenizde suçlayacak birini mi ararsınız? Diğer bir anlatımla suçu içinde bulunduğunuz durumda mı bulursunuz? Ya da bir başkasını mı suçlarsınız? Suçu geçmişinizde ve ailenizde mi ararsınız? Ya da sevgili dostlar Tanrı'yı suçlayacak kadar ileri mi gidersiniz? Ayartı yaşamda hepimizin karşılaştığı evrensel bir olgudur. Hepimiz ayartılarla karşılaştık, gelecekte de karşılaşmaya devam edeceğiz. Ayartılarla karşılaşmayacağımız bir zaman asla olmayacaktır. Ayartılar çok çeşitli biçimlerde kendini gösterecektir. Ayartılar çok çeşitli yönlerden gelecektir. İnsanlar ayartılarla aynı biçimde karşılaşmaz. Bazılarına son derece ayartıcı gelen bir şey, diğerine hiç de ayartıcı gelmez. Bir insan bazen çok küçük bir şeyle ayartılabilirken, aynı şey bir başkasını hiç etkilemeyebilir. Ama hepimiz ayartılabiliriz. Kutsal kitapta herhangi bir alanda ayartılmamızın artık olanaksız olduğu bir duruma geleceğimizi düşünmememiz gerektiği bildirilir. Kutsal yazılardaki bu uyarı son derece açıktır. Sevgili dostlar, bu vaazımızın başlığı ayartı karşısında kimi suçlamalıyız? Şimdi dilerseniz Yakup 1:1-4 ve 12:17'ye bakalım. Yakup 1:1-4 şöyle bildiriyor. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağıtılmış olan 12 oymağa selam ederim. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Şimdi de 12-17 ayetlerini okuyalım. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Ayartılan kişi, Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı, kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Dostlar, günahlarım için bir başkasını suçladığım sürece onların üstesinden gelmem, bu konuda zafer kazanmam asla mümkün olmayacaktır. Ayartıya kapıldığımız zaman, peki suç kimindir? İlk olarak ayartılarla karşılaştığımızda nasıl bir mantık yürütürüz onu ele almak istiyorum. Ayartıyla karşılaştığımız zaman hangi gerekçeler gösteririz? Ayartılan kişinin bu konuda nasıl düşündüğüne dair bir örnek vereyim. Kişi çoğunlukla bir başkasını suçlamak ister. Suçu geçmişine, yetiştiriliş tarzına, zayıflıklarına, birlikte çalıştığı kişilere, aile bireylerine, hatta bazen Tanrı'ya yüklemek ister. Yani kişi bu tür gerekçeler göstererek Tanrı'yı suçlamak ister. Kişi ayartıya kapılmasına gerekçeler bulmak gayretiyle nedenin Tanrı olduğunu düşünür. Çünkü o evrenin hakimidir ve durumun farklı olmasını sağlayabilirdi diye düşünür. Sana bir şey söylemek istiyorum dostum. Sen ayartı yüzünden içinde bulunduğun koşulları ya da Tanrı'yı suçlamaya yöneldiğin sürece asla zafer kazanamazsın. Hepimiz karşılaştığımız aksilikler karşısında Tanrı'yı suçlayıcı düşüncelerimizin ve davranışlarımızın eseriyiz. Sen eğer kendi hataların, kendi günahların, kendi itaatsizliğin, kendi isyanın, kendi alışkanlıkların, yoluna çıkan tuzaklar ve kapanlar için Tanrı'yı suçlarsan asla özgür kalamazsın. Bu ayetlerde ayartılar için Tanrı'yı suçlayamayacağımız açıkça bildiriliyor. Bunu yapmak kolaydır. Zira sorumluluğu üzerinizden atıverirsiniz. Yaşamda bizi ayartmaya çalışan pek çok insanla karşılaşabiliriz. Kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 1-10-19'da bizi ayartmaya çalışanlara baş eğmememiz gerektiği ve eğer ayartılmışsak bunun için kimseyi suçlayamayacağımız açıkça bildirilir. Ayetleri okuyorum. Oğlum, seni ayartmaya çalışan günahkarlara teslim olma. Şöyle diyebilirler, bizimle gel, adam öldürmek için pusuya yatalım, zevk uğruna masum kişileri tuzağa düşürelim. Onları ölüler diyarı gibi diri diri, ölüm çukuruna inenler gibi bütünüyle yutalım. Bir sürü değerli mal ele geçirir, evlerimizi ganimetle doldururuz. Gel, sen de bize katıl, tek bir kesemiz olacak. Oğlum, böyleleriyle gitme. Onların tuttuğu yoldan uzak dur. Çünkü ayakları kötülüğe koşar, çekinmeden kan dökerler. Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır. Başkalarına pusu kuran, kendi kurduğu pusuya düşer. Yalnız kendi canıdır tuzağa düşürdüğü. Haksız kazanca düşkün olanların sonu böyledir. Bu düşkünlük onları canlarından eder. Evet dostlar, ayetler işte böyle söylüyor. O halde yaşamda karşılaştığınız herhangi bir ayartıyı yenmek istiyorsanız uymanız gereken birinci ilke, Tanrı'yı suçlayamam, ayartılmamın sorumluluğunu üstlenmeliyim olmalıdır. Yani ayartılmanız konusunda diğer unsurları ya da koşulları suçlu gösteremeyiz. Ayartıya kapıldığınız zaman ayartılmamdaki asıl sorun nedir sorusunu sormalıyız. Kişi bu konuda akıl yürütürken Tanrı'yı suçlayamayacağının bilincinde olmalı ve ne yapacağına karar vermelidir. Not almanızı istediğim ikinci nokta Tanrı'nın güvenilirliğidir. Tanrı güvenilirdir. Her ayartı karşısında ona daima güvenebilirim. Yakup 1.13'te neler bildirilmiş tekrar okuyalım. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Dikkat ederseniz ayet ayartılan kişi diye başlıyor. Yani burada kişi eğer ayartılırsa değil, kişi ayartıldığı zaman anlamı öne çıkıyor. Bir de Tanrı kötülüklerle ayartılmaz ifadesine bakalım. Yakup burada doğası gereği, tabiatı gereği Tanrı'nın ayartılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Tanrı'nın değişmez olduğunu söyleriz. Bu onun daima sabit kaldığı anlamına gelir sevgili dostlar. Tanrı'nın niteliklerinden diğer biri ise kutsal olmasıdır. Tanrı günahtan tamamen uzaktır. Aynı zamanda Tanrı'nın gücü her şeye yeter, yani sınırsız bir güce sahiptir. Bu da hiçbir şeyin Tanrı'nın üzerine günahkarlık bulaştıramayacağı anlamına gelir. Tanrı her şeyi bilendir. O her şeyi bilir, her şey onun tarafından bilinir. Öyle ki günah ve kötülük hiçbir zaman Tanrı'ya sinsice veyahut zorla yaklaşamasın. Tanrı tümüyle kutsaldır. Kutsal yazılarda, yani kutsal kitapta tapındığımız Tanrı'nın asla günah işlemeyeceği yazılıdır. Tanrı hiçbir surette, hiçbir koşulda, hiçbir şekilde sevgili dostlar günah işlemez. Şimdi belki de biriniz, ya İsa Mesih, bize İsa Mesih'in Tanrı olduğunu öğrettiniz diyebilir. Evet doğru. Şimdi İbranilere mektup 4.15'i açalım. Bakın bu ayette ne diyor? Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır. Yani diğer bir ifadeyle başkâhinimiz Mesih her alanda bizim gibi sınanmış ama günah işlememiştir. Bu yüzden bizi anlar ve neler hissettiğimizi bilir. Okuduğumuz bu kutsal kitap ayetinde İsa Mesih'in her alanda bizim gibi sınandığı ama tümüyle günahsız olduğu bildiriliyor. Bu ifadede bir çelişki varmış gibi görünüyor sevgili dostlar. Kutsal kitapta Tanrı'nın günahla ayartılmayacağı bildiriliyor. Öte yandan İsa Mesih her zaman için Tanrı'ydı. Tanrı'dır ve daima öyle olacaktır. Oysa kutsal kitapta Matta 4:1 ayetinde onun iblis tarafından denenmek üzere çöle götürüldüğü bildirilir. Bakın ne diyor ayette? Bundan sonra İsa iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. Dikkat ederseniz onu yani İsa Mesih'i çöle götüren kutsal ruhtu. Onu ayartmaya çalışan ise baba Tanrı değil, iblisti. Kutsal kitapta Yakup 1:13'te Tanrı'nın ayartılmayacağı bildirilir ve şöyle denir. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Tanrı eğer ayartılmazsa nasıl oldu da İsa Mesih ayartılarla karşılaştı? Şimdi dikkatle dinleyin. Yuhanna 1:14'ü okuyorum. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Yani İsa Mesih insan bedeni aldı. O hem tümüyle insan hem tümüyle Tanrı olması nedeniyle ikili bir doğası vardı. Ama ikili doğası özünde tekti. O Tanrı'ydı ve o insandı. Bu ikisini asla birbirinden ayıramayız. O halde Tanrı bir yandan ayartılmazken, öte yandan İsa Mesih'in Tanrı olduğunu ve ayartılarla karşılaştığını nasıl söyleyebiliriz? İsa Mesih hangi kimliğiyle ayartılarla karşılaşmıştı? Evet, ayartılarla karşılaşan onun insan kimliğiydi. İsa Mesih insan kimliğinde ayartılarla karşılaşmıştı. Bir şey açıklamak istiyorum. İsa Mesih'in insani doğasıyla ve sizin ve benim insani doğamız aynı değildir. Çünkü tümüyle kusursuz ve yetkin olan sadece 3 insan vardır. Adem, Havva ve İsa Mesih insan olarak. Adem ile Havva günahsız bir doğayla yaratılmışlardı. Yani tümüyle kusursuzdular ve tümüyle insandılar. Keza Rab İsa Mesih de tümüyle kusursuzdu ve insandı. Adem ile Havva Aden bahçesinde günah işledikleri zaman kusursuz insani doğaları bozuldu ve bir daha asla eskisi gibi olmadı. Bu yüzden hepimiz aynı insani ve de günahkar doğayı taşıyoruz. Romalılar 5:12'de bakın ne yazılı. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. İsa Mesih yeryüzündeyken kusursuz insani doğaya sahipti. Kutsal kitapta İsa Mesih'in sınandığı bildirilir. Ancak bazıları, onlar gerçek ayartı değildi, sahteydi, o hiçbirini hissetmedi derler. Onun karşılaştığı ayartılara ileride ayrıntılarıyla değineceğim. Ama şimdiden anlamanız için kısa bir bilgi vermek istiyorum sevgili dostlar. İsa Mesih ayartıları hiçbirimizin hissedemeyeceği kadar yoğun biçimde hissetti. Demek istediğim, o ayartıların gücünü hiçbirimizin yaşamayacağı biçimde göğüsledi. Peki bu ne anlama gelir? Örneğin belirli bir alanda kolaylıkla ayartıya kapılan bir insan olduğunu düşünün. İblis ona yaklaşıp saldırıya geçtiğinde kişi bunu yapmamam gerektiğini biliyorum ama yapacağım diyerek iblise uyar. O kişi ayartının gücünü tam olarak asla hissetmez çünkü aldanması hiç de zor olmamıştır. Böylesi kişiler en ufak bir ayartı karşısında bile yere serilirler. Oysa sizler ve ben ayartıya direndiğimiz zaman onun bütün ağırlığını hissetmeye başlarız. Üstelik siz daha fazla direndikçe üzerinizdeki baskı daha da artar. Eğer teslim olursanız fazla bir şey hissetmezsiniz. İsa Mesih her türlü ayartıya sevgili dostlar karşı direnmişti. İbranilere mektup 2.18'de şöyle bildirilir. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre sınananlara yardım edebilir. İsa Mesih her alanda sınandı ve acı çekti. Kutsal kitapta onun asla yenilmediği, asla teslim olmadığı, asla baş eğmediği bildirilir. O, her türlü ayartının ve iblisin her saldırısının bütün ağırlığını ve baskısını hissetmişti. O, kendisine yöneltilen bütün ayartıların ağırlığını hiçbirimizin hissetmeyeceği gibi hissetmişti. Çünkü o, tümüyle günahsızdı ve ayartıya bütünüyle direnmişti. Sizler ve ben ayartılara direnebiliriz. Ama bu direnişimiz asla İsa Mesih'inki gibi olmaz. O halde hiç kimse İsa Mesih benim hissettiklerimi asla hissetmedi diyemez. O bizim asla hissedemeyeceğimiz şeyleri hissetti. O ölüm diyarının üzerine savurduğu her şeyi asla günaha girmeden ve hiçbir kötü düşünceye kapılmadan üstlendi. Bu salt kötülüğün karşısındaki salt kutsallıktı. Bu ikisi çatıştığı zaman günahın ve ayartının bütün ağırlığını ve baskısını hissedersiniz. O halde hiç kimse İsa Mesih'in ayartının ne olduğunu bilmediğini söyleyemez. Ayete şimdi tekrar bakalım. Yakup, Tanrı ayartılmaz diye bildiriyor. Yani o bu konuda tümüyle güvenilirdir. Tanrı ayartılmaz. Yani iblis, Tanrı'yı size bir şey yapması için hiçbir şekilde ayartamaz. Burada dikkat etmenizi istediğim ikinci noktaysa Tanrı'nın hiç kimseyi ayartmadığıdır. Yakup 1.13'ü şimdi tekrar okuyalım. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Şimdi sevgili dostlar daha iyi anlamanız için birkaç terimi açıklamak istiyorum. Çünkü kutsal kitabın bazı çevirilerinde ayartı kelimesinin Tanrı sanki insanı kötülük etmeye teşvik ediyormuş anlamını verecek biçimde kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden Yakup 1-2-3'e geri dönelim ve size denenmeler, sıkıntılar, zorluklar, zulümler, acılar, kötülüğe teşvik ve ayartılmanın farkını göstereyim. Yakup 1-2'de kötülük etme tuzağının zaten kurulmuş olduğunu söylüyor. Ayette şöyle yazılı. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle ya da ayartılarla yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Sevgili dostlar, ben burada denemeler, denenmeler, ayartılar ile sınanma arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Denemelerin ya da ayartıların Grekçedeki karşılığı peirasmos'tur. Şimdi de bir sonraki ayete bakalım. Bakın orada ne diyor? Bilirsiniz ki imanınızın sınanması yani dokimos dayanma gücü yaratır. Şimdi Yakup 1.12'ye bakalım. Zira orada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Ne mutlu denemeye, peirasmos'a dayanan kişiye. Denemeden, dokimos'tan başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Siz şimdi belki de bu iki kelimenin daima ayrı mı tutulduğunu soracak olursanız hayır derim. Ancak birinci kelime yani peirasmos genellikle kötülük etmeye teşvik ve ayartı anlamını taşır. Dokimos kelimesi ise yeni antlaşmada yani İncil'de her seferinde başarıyla çıkacağınız, onaylanacağınız ve doğru bulunacağınız denemeler ve sınanmalar için kullanılır. Yani dokimos bizi geliştirmek için amaçlanan sınavlar, denemelerdir. Peirasmos ise amacı kişiyi geliştirmek değil de mahva sürüklemek olan, günaha ve kötülük etmeye teşvik eden ayartılar, baştan çıkarıcı unsurlar anlamında kullanılır. Yakup 1-2-3 şöyle bildirir. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Evet, bunlar sizi geliştirir. Size ne sağlar? sevgili dostlar, size dayanma gücü sağlar. Size mükemmel sonuçlar getirir. Olgunlaşmanız, yetkinleşmeniz hiçbir açıdan eksiğiniz kalmaması içindir. Yani iman yaşamınızda ilerlemeniz içindir. Tanrı bu yüzden yaşamınızda bazen zorlukların, sıkıntıların, acıların ve denemelerin olmasına izin verir. O sıkıntılarla karşılaşmanıza izin verecektir. Tanrı'nın bunlara izin vermesindeki nihai hedefi inanlıyı ruhsal açıdan geliştirmektir ve olgunlaştırmaktır. Öte yandan kutsal kitabın hiçbir yerinde Tanrı'nın bizi kötülük etmeye, kötülük yapmaya teşvik ettiği bildirilmez. Bizler Tanrı'ya tapınmak ve O'na hizmet etmek için yaratıldık. O'na karşı günah işlediğim takdirde tapınmam ve hizmetim de aksayacaktır. Tanrı'nın beni günah işlemeye, yani yaratılışımın amacı olan tapınmamın ve hizmetimin engelleneceği bir şeye teşvik etmesi mümkün mü? Bu konuda bir düşünün. Günah işlediğiniz zaman yaratan yerine yaratılmış bir varlığa tapmış oluruz. O halde ayartılmam demek, Tanrı'nın beni bir başka kişiye ya da bir nesneye tapmam, ona hizmet etmeye başlamam ve ona tutsak olmam için ayartmasıdır ki bu da Tanrı'nın amacına tümüyle, bütünüyle aykırıdır.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi bir ayartıyla karşılaştığımızda çoğunlukla başka birini ya da başka bir şeyi suçlayarak karşılık veririz. Suçu başkasına atmaya çalışırız. Halbuki ayartıya karşı zafer kazanmak istiyorsak,

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

really love him today. But I love him with my whole heart.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

It gets so good to me, only thing I can say is say, mm.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Nergis'le Çay Saati programımı dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, iletişim bilgilerimizi de hemen hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyenler. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, şimdi bir müzik aramız var. Daha sonra devam edeceğim. Sakın bizden

Evet, yine güzel hikayelerle karşınızdayım sevgili dinleyenler. Bugün de size Büyük Bir Hata adlı bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Adam telaşlı, öfkeli bir halde eşine bağırıp çağırıyordu. Babalarının sesini duyan iki çocuksa yataklarından kalkıp salona gelmişti. Babalarının öfkesini görünce korkuyla birer koltukta sessizce oturup kalmışlardı. Adam çocuklara eşinin üzüntüsünü aldırmadan söylenip duruyordu. Söyledim değil mi? Söyledim. Bugün toplantı olduğunu, açık mavi gömleği ütülemeni söyledim. Kahverengi gömlekle gidiversen ne olurmuş? Bugün sunum yapacağım. Karamsar bir görüntü mü vereyim? Dinleyenlerin içi kararsın, bu da projeye verecekleri oyu etkilesin. Bunu mu istiyorsun? Aceleyle mavi gömleği ütüleyen eşi, tamam bitti işte deyince adam gömleği hışımla aldı ve bitti tabii bitti ama ben geç kaldıktan sonra bitmiş neye yarar dedi. Kadın çocukların korkmuş yüzlerine baktıktan sonra yine eşini sakinleştirmeye çabaladı. Dün bundan geç çıkmıştın. Vakit var, yetişirsin. Anlamıyor ki. Bugün sunumu ben yapacağım. Herkesten önce gitmeliyim ki gelecek önemli konuklara hoş geldin demeliyim. Adam daha bir sürü söz söylenerek arabasını çalıştırıp uzaklaştı. Kadın direksiyon başında öfke saçan eşinin halinden endişelendi ve bir kaza yapmasa bari diye düşündü. Eşi uzaklaşınca çocuklarının yanına giderek onlara sarılıp rahatlamaya çalıştı. Madem erkenden kalktınız, hemen size sultanlara layık bir kahvaltı hazırlayıp getireceğim. Mutfağa geçti, zihnindeki huzursuzluğu dağıtmak için hemen neşeli müzikler çalan bir radyoyu açtı. Ocağa haşlamak için yumurta koydu, cezvede süt ısıtmaya başladı, masaya zeytin, peynir, reçel koymayı da ihmal etmedi. Biraz sonra çocuklarına seslendi. Kahvaltınız hazır. Çocuklar kahvaltıya otururken radyoda müziğin birden kesilmesi dikkatini çekti. Son dakika haberi anonsuyla radyonun sesini biraz daha açtı. Radyoda zincirleme bir kaza haberi vardı. Ayrıntılarla biraz sonra birlikte olacağız demişti spiker ama kazanın yerini söylediği andan itibaren o sandalyesinde yığılıp kalmıştı. Spikerin bahsettiği kaza yeri kocasının her gün işe giderken geçtiği dörtlü kavşaktı. Eşinin bu kavşaktaki trafikten şikayet etmesi, her sabah yoğun bir trafik olduğunu söyleyişi aklına geldi. Geç kaldım diye acele edip acaba o da... Aklına gelen düşünce içini daha da yaktı. Hemen ayağa kalktı. Çocuklar, unutmayın ocağa yaklaşmak yasak. Kahvaltınızı yapıp salona geçin oynayın. Benim acil bir yere uğramam gerek. Kapıyı da kimseye açmayın tamam mı? Çocuklar uslu, söz dinler olduğu halde onları çok kısa süreli de olsa evde yalnız bırakmak zorunda kalsa tekrar tekrar tembihte bulunurdu. Sokağa çıkmak için üzerine bir şeyler, cebine de bir taksi parası aldı. Kapıya yöneldiğinde kocasının bu kazada ölmüş olabileceği endişesiyle kabaran yüreğine daha fazla dayanamayıp ağlamaya başladı. Gözyaşlarını çocukları görmesin diye açık olan mutfak kapısına sırtını dönmeye özen gösteriyordu. İçindeki acının kocasının ölmüş olma ihtimali kadar, giderken kendisini kırması ve çocukların önünde bağırıp çağırmasından da kaynaklandığını anladı. Oysa her zaman böyle öfkeli değildi. Eğer ölürse çocukların babalarını son gördükleri haliyle mi hatırlayacak? Kalp kıran öfkeli bir baba olarak mı kalacak akıllarında diye düşündü. Kapıdan çıkarken çocuklarına bir kez daha seslenecekti ama artık akan gözyaşları gizlenmeyecek haldeydi. Hemen kapıyı açıp dışarı çıkmak için hamle yaptı ama karşısında kapıya doğru adım atmakta olan kocası vardı. Adam bir an karısının ıslak yanaklarına bakıp ''Haberleri mi dinledin?'' diye sordu. Eşi konuşmadan sadece başıyla onayladı. Adam eşini sıkıca sarıldı ve sonra da yanaklarından süzülen gözyaşlarını sildi. Kadın zorlukla sordu. ''Hani önemli bir toplantına geç kalmıştın, niye döndün?'' ''Kaza benim hemen yakınımda oldu. O anda toplantıdan daha önemli bir şeyi unuttuğumu hatırladım. Eğer o kazada ölseydim, o anda çocuklar da yanlarına gelmiş, babalarının yine öfkeli olabileceğini düşünerek annelerinin yanında durmuştu. Adam bütün içten samimi gülümsemesiyle çocuklarını yanına çağırdı, boyunlarına sarıldı, yanaklarından öptü. ''Ben bugün büyük bir hata yaptım.
ve evden çıkarken sizleri ne kadar sevdiğimi söylemeyi unuttum. Böyle önemli bir şey unutulur mu hiç? Ne yapalım? Ben de geri döndüm. Kesinlikle her an ne olacağımızı bilmiyoruz. O yüzden yaptıklarımıza, hareketlerimize, davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Maalesef kırıcı olmamamız lazım ama bunu yapmakta zorluk çekebiliyoruz. Evet sevgili dinleyenler, güzel hikayelerimiz gerçekten ders verici hikayeler. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra da sağlık bilgisiyle devam edeceğiz.

Evet, 103.6 Radyo Light'ın sevgili dinleyicileri, bugün size sağlık bilgisinde hazırladığım konu cevizin faydaları. Cevizin sağlığımıza olan faydaları nelerdir? Hemen şimdi sizlere aktarmak istiyorum. Cevizin mükemmel besleyici değeri ve insan vücuduna faydalarıyla diğer meyvelerden ayrı düşünülmesi gereken özel bir meyvedir. Ülkemiz için hem ekonomik hem de kültürel yönden önemli olan ceviz, Akdeniz diyetinin vazgeçilmez parçasını oluşturuyor. Diğer sert kabuklu meyveler gibi ceviz, uzun süre depolanabilme özelliği sayesinde insanlığın varoluşundan bu yana günlük diyetin önemli bir parçası olmuştur. Ceviz bitkisinin hem meyvesi hem de yapraklarının yıllardır ilaç olarak kabul görüldüğü ifade edilerek şöyle söylenebiliyor. Avrupa'da uzun yıllar ceviz yaprakları içeren bir ilaç şekli kas tedavisinde ve sindirim sistemini yatıştırmada kullanılmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda bazı bitkiler benzedikleri vücut azalarının rahatsızlıklarının tedavisinde değerlendirilmiştir. Bu bitkilerden biri olan ceviz, baş rahatsızlıklarının tedavisinde, zihni geliştirmede, duygu, his ve heyecanı kontrol altına almada bitkisel ilaç olarak kullanılmıştır. Son yıllardaki klinik ve bilimsel çalışmalar cevizin sağlığa etkisinin söylenti olmaktan daha öte olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Cevizin insan sağlığına faydalarının bilinenden daha fazla olabileceği de ifade ediliyor. Bu yüzden ceviz daha sağlıklı bir yaşam tarzı için her yaştan insanın mutlaka günlük diyetine eklemesi gereken gıdalardan belki de en önde geleni. Günde 3-5 tane ceviz tüketimi bir insanın sağlığına katkıda bulunmasının en kolay yolu. Dünyada ve Türkiye'de 10 yıldır yapılan klinik ve bilimsel çalışmaların sonuçlarına dayanılarak hazırlanan raporda cevizin faydalarıyla ilgili olarak şunlar söylenebilir. Cevizdeki yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri kalp hastalıklarına inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor. Kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizdeki fitosteroller kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ceviz damarlarda daha az pıhtılaşma özelliği olan kan tipinin üretimine ve iyi kolesterol oranının kötü kolesterol oranına göre artmasına yardım ediyor. Kolesterolün damarları tıkama aşamasında önemli bir adım olan şişme ve kızarıklığı azaltabiliyor. Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamayı geliştiriyor. Asya'da ceviz hala beyin gıdası olarak kabul ediliyor. Bu ülkelerde öğrenciler sınavlardan önce ceviz yiyerek notlarını yükseltebileceklerine inanıyor. Omega-3 yağ oranı düşük çocuklarda daha yüksek hiperaktif olma özelliği, daha fazla öğrenim ve davranış bozuklukları, daha fazla huysuzluk ve uyku düzensizlikleri gözlemleniyor. Ceviz bu sorunları önleyen omega-3 bakımından çok zengin. Cevizdeki yağ profili, kolesteroller ve magnezyum, safra taşı oluşumunun önüne geçiyor. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatonin hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği ileri sürülüyor. Ceviz antioksidan savunmada önemli olan bir takım enzimlerde zorunlu kofaktörler olarak görev yapan magnez ve bakır içeriyor. Ceviz suyu veya ceviz kabuğu suyu tıpkı keten tohumu gibi zayıflama ve kilo verme faydaları olan, ancak zayıflamak isteyenler için eskisi gibi bir sır değil artık ceviz suyu. Elbette ceviz suyu zayıflama ve kilo verdirici özelliklere sahiptir. Ancak ceviz suyunun yararları hakkında sizleri daha fazla bilinçlendirmek isteriz. Ceviz suyunu içerken sadece zayıflatma amacıyla değil, çok değişik sağlıklı yaşam gayeleriyle de içeceksiniz. Ceviz suyu adet sancılarına iyi gelir. Ceviz suyu kolesterol sorununa da iyi gelir. Kolesterol düzeyi yüksek olan kişilerde bitkisel şifa sunar. Ceviz suyu topuk dikeni tedavisinde bitkisel çözümdür.
tiroid tedavisinde ceviz suyu doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Ceviz suyu gibi ceviz kabuğu suyu da içerisinde bulunan bazı faydalı bitkisel maddeler nedeniyle türlü hastalıkların tedavisinde ve ayrıca kilo verme amacıyla da kullanılmaktadır. Cevizin içerisinde bulunan faydalı enzimler, cilt lekeleri sorunu bulunan kişilerde ceviz suyu iyi yönde etki yapar ve cilt lekelerine bitkisel kesin çözüm sunar. 1 litre taze ve yeşil kabuklu cevizden elde edilen ceviz suyuyla uygulayacağınız 3 günlük zayıflama kürü sayesinde 3 günde 2 kilo vermek mümkündür. Ceviz suyunu elde etmek için 1 litre suya bütün 6-7 ceviz kırılmadan ve kabuğu soyulmadan üst ve alt tarafından karşılıklı 2 delik açılmak suretiyle çaydanlığa atacaksınız. İçerisine az miktarda elma sirkesi veya üzüm sirkesi atarak 2 yemek kaşığı 15 dakika kadar kaynatırsınız. Elma sirkesini kaynattıktan sonra atarsanız daha da etkili olur. Bu bitkisel karışımı sabah ve akşam günde 2 kez olmak üzere aç karnına 1 su bardağı içeceksiniz. Çaydanlıktaki ceviz tanelerini de ceviz suyuyla birlikte yiyiniz. Bu sayede hem iştah kesilecek hem de zayıflama sağlayacaksınız. Evet, ceviz faydalı olduğu gibi zayıflama yönünde de yardımcı bir bitkimizdir sevgili dinleyenler. Cevizi isterseniz az önce size tarif ettiğim şekilde 1 litre suyun içine koyup kaynatıp suyunu sabah akşam içebilirsiniz veya her gün bir avuç ceviz yiyip daha da sağlıklı olabilirsiniz. Evet, sağlık bilgimizi de verdik. Şimdi de güzel bir müzikle de devam edelim programımıza. Daha sonra da kültürel konularla karşınızda olacağım.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Evet sevgili dinleyenler, kültürel bölümümüzde birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel kültürümüzün daha çok artması, daha fazla bilgi edinmemiz için sizlere birkaç konu hazırladım ve bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk konumuz, güveler elbiseleri niçin yerler? Bugün pek yaygın olmasa da bir zamanlar genç kızların çeyiz sandıklarına naftalin serpilirdi. Aynı şekilde kışlık kıyafetlerimizi kaldırırken de aralarına naftalin koyarız. Naftalin, obur güveleri giysilerimizden uzak tutan en etkili mücadele araçlarımızdan biridir. Peki bu güveler neden iştahla elbiselerimizi yerler? Hiç merak ettiniz mi? Güve, kumaş, kürk, deri ve hatta odun gibi şeyler musallat olan çeşitli cinsten böcek ve kurtçuklara verilen ortak isimdir. Güvelerden söz edildiğinde sadece asıl güveler değil, güvegillerden olan ve tırtılları depolarda, mağazalarda büyük zararlara yol açan küçük kelebeklerin hemen hepsi anlaşılır. Oysa gerçek güveler evlerde yaşayan küçük parlak böceklerdir. Her canlının kendine göre bir besini vardır. Yavru güveler de elbiseleri kemirmeyi pek severler. Bu yüzden ana güve genellikle yünlü ve kürk giyeceklerin içine yumurtlar. Sayılmayacak kadar çok olan bu yumurtaların her birinden son derece obur ve ağız yapıları kemirmeye elverişli bir kurtçuk çıkar. Kurtçuk kendine bir kın dokur ve bunun içine yerleşerek kumaşın ipliklerini kemirmeye girişip onu delik deşik eder. Sonra nef

daha sonra da güve haline gelir. Kimi zaman güveler kelebeklerle karşılaştırılabilir. Güveleri kelebeklerden ayırt etmemizi sağlayan özellikleri ise şunlardır. Güvenin kanatları üstünde pullar bulunur. Kelebeğin kanatları ise düz ve pulsuzdur. Güvenin renkleri genellikle yaşadığı ortama bağlı olarak değişir ve mat bir haldedir. Kelebeğin renkleri ise çok canlıdır. Güvenin antenleri zarif ve tırtıllıdır. Fakat kelebeklerin antenleri uzun, düz ve baş kısmı yuvarlaktır. Güveler geceleri ortaya çıkıp uçuşur ve beslenir fakat kelebekler gündüzleri uçuşurlar ve aktiftirler. Hemen başka bir kültür konumuz, dünyanın en uzun kanalı hangisidir? Kanallar insan eliyle yapılan ve sulama ya da ulaşım amacıyla kullanılan su yollarıdır. Akma hızı fazla olmayan nehirler tarih boyunca ulaşım için kullanılmıştır. Bu nehirlerin birbirlerine yakınlaştığı yerlerde kanallar açılmak suretiyle ulaşım daha da kolay hale getirilmiştir. Bilinen eski kanal M.Ö. yaklaşık 4000'li yıllarda Mezopotamya'da inşa edilmişti. Eski zamanlarda bilinen en uzun kanalsa Çin kanalıydı. Günümüzde dünyanın en uzun kanalı Panama kanalıdır. Bu kanal Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlar. Kanal Amerika tarafından tamamlanmış ve 1914'te hizmete açılmıştır. 77 kilometre uzunluğundaki kanalın yapımı sırasında sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. Kanal Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı birbirinden ayırır. Bugün New York'ta San Francisco'ya giden bir geminin Panama kanalını kullanarak 9500 kilometre yol yapması, Hornburn'un dolaşmasını zorunlu kılan eski günlerdeki 22.500 kilometre yola oranla büyük bir kolaylıktır. Panama kanalından her yıl 14.000'den fazla gemi geçmekte olup taşınan yük miktarı 203 milyon tonu bulmaktadır. Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat sürmektedir. Ayrıca kanalda bulunan indergeçli kaldırgaç sayesinde aşılması zor olan noktalarda gemiler ilerleyebilmektedir. Panama Kanalı dünyanın mühendislik harikasıdır ve en pahalı kanaldır. Kanal bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirmiştir. Panama Kanalıyla Panama halkının refah seviyesi yükselmiştir. Kanal ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır. Sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanalsa Süveyş Kanalı'dır. İlk kez M.Ö. 6 ve 7. yüzyıllarda Firavun döneminde çalışmalarına başlanmış ancak tamamlanmamıştır. Daha sonra Arapların yarım bıraktıkları kanal çalışmalarında Osmanlılar döneminde Yavuz Sultan Selim, 2. Selim ve 3. Mustafa Han'ın da önemli katkıları olmuştur. Yükselme döneminin büyük sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa da kanal fikrini gündeme getirmiş fakat proje gerçekleştirilmemiştir. Projeyi İngilizler hayata geçirmiş ve Süveyş Kanalı 1869'da resmen gemilerin hizmetine açılmıştır. Evet, en uzun kanalın Süveyş Kanalı olduğunu görmüş olduk. Genel kültürümüze bir bilgi daha ekledik sevgili dinleyenler. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur böyle kültürel konular. Sizlerin de paylaşmamı istediğiniz kültürel bir konu varsa veya sağlık bilgisi varsa bana yazabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir sağlık konusunu, kültürel konuyu sizlerle paylaşabiliriz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? 0212 227 1047 aramanız gerekiyor veya nergis@hotmail.com adresine yazabilir, bizlere maillerinizi gönderebilirsiniz. Evet, güzel bir parça tekrar sizler için gelsin. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, sevgili Ahmet Batman'ın Sabah Uykum adlı kitabındaki şiirleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Konuşuyoruz ama Sevgilin Kızmasın adlı bir başlık. Birbirini tanıma aşamasındaki insanların sevgili konusu en kestirme yoldan öğrenmesini sağlayan cümle. Konuşuyoruz ama sevgilin kızmasın. Yani demek istiyor ki sevgilin var mı? Ona göre konuşacağım. Bir erkeğin ya da bir kızın standart yaklaşma cümlesidir bu. Bak şimdi konuşuyoruz ama sevgilin kızar falan. Ben olsam kızarım mesela. Gerçekten kızar mısın? Kızarım tabii. Benim sevgilim kimseyle konuşamaz. Niye ki? Kıskanırım ben. İzin vermem her şeyine, karışırım. Hiç mi izin vermezsin? Vermem tabii ki. Benim olan benimdir. Senin gibi erkek çok az var. Vardır mutlaka. Ama ben böyleyim işte. Senin sevgilin var mı? Sevgilim olsa seninle konuşur muyum? Ben böyle bir adam değilim. Neden yok peki? Kafama uygun bir kız bulamıyorum. Hiçbir kısıtlamaya gelmiyor. Tam benim kafadasın sen. Senden iyi sevgili olur. Sen de öyle görünüyorsun. İşte ilk başlarda çekici gelen bu muhabbet aslında bu ilişkiden uzun bir birlikteliğin çıkmayacağını gösteriyor. Bir kere ciddiyetsiz bir başlangıç bu ve aşırı kıskançlık ilişkinin ölümüdür. Ayrıca kimse kısıtlanmayı istemez. Kadınlara ilk başta çok çekici gelen erkeklerin uyguladığı kıskançlık hissi zamanla bunalıma dönüşebiliyor. Sizi kıskanan bir adam sizin her şeyinize karışmak zorunda değildir. Eğer her şeye karışıyorsa orada bir sorun vardır ve bu sorun ilişkiyi tek yönlü hale getirir. Hayatınızda benim dediğim olacak diyen bir adam istemiyorsanız baştan bu kıskançlıklara ve kısıtlamalara hoşgörü göstermeyeceksiniz. Yıllarda süre gelmiş olan seven adam kıskanır cümlesinin bu durumla bir ilgisi yoktur. Seven adam elbette kıskanır. Ancak bu küçük kıskançlıklar kadını mutlu eder, üzmez. Bizim sorunumuz kıskançlığı en üst limitte yaşamak. Mesela adam öyle bir kıskançtır ki dünyada sadece onun sevgilisi var ve diğer bütün erkekler onun sevgilisinin peşinde zanneder. Böyle bir şey mümkün değil. Biz bu dünyada 7 milyar kişiyiz. Bunu bilerek ilişkilerimizi yaşamalıyız. Kıskançlık insanoğlunun doğasında olan bir duygudur. Kıskançlık bir sevgi göstergesi değildir. Kıskançlık aşırıya kaçtığınızda ilişkinin en büyük düşmanıdır. Aynı zamanda hiç kıskanmayan biriyle de bir ilişki yürütemezsiniz. Küçük kıskançlıklar insana kendini değerli hissettirir. Bu tür kıskançlıklar bir çeşit ilgi göstermekte olabilir. Özetle aşırı kıskançlık bir hastalık halini alır ve ilişkinin sonunu getirir. O yüzden siz çok sevin, az kıskanın. Hemen bir tane daha şiir okumak istiyorum sizlere. Curcuna. Kapı arkasında saklanan bir çocuk gibiyim. Tartışmalar bitse de gitsem hani. Susmaya niyeti olmayan bir sevgilim var benim. Her sözü kırıcı, her davranışı yıkıcı. Farkında değil konuşmadığımı. İki kişilik konuşur oldu son zamanlarda. Ben kelimesini de iyice sahiplendi. Bir biz bırakmadı şimdilerde. Sıradan bir sevgilim yok benim. Çok yetenekli, kendisi de adil. Hem kavgayı başlatan, hem savunan, hem kıran. Beni görmezden geliyor ya, o benim canımı yakan. Çok yaratıcı benim sevgilim. Her kavga için bulur başka bir neden. Her kavga için yaratır bende başka beden. Dedim ya, çok yetenekli. Odur beni öldüren. Son bir kavga olacağını düşünmemiştim. Gidemiyordum. Çok seviyordum. Tahammüldü tek varlığım. Artık iyiden iyiye dar geliyordu kapının arkası bu çocuğa. Bıraktım usulca yaptığım kolyeyi bir sabah yastığının ucuna. Boşalttım kapının arkasını. Bitti bu curcuna. Şimdi tekrar kısa bir ara verelim, sonra devam edeceğiz.

Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler, ama programımızı kapatmadan önce sizlere yine püf noktası vermek istiyorum. Nasıl daha sağlıklı kalabiliriz? Bunun için birkaç tane püf noktasını hemen sizlere söylemek istiyorum. 30'lu yaşlarda aşk başkadır, ama bu dönemde aşk hem kalp hem akılla yaşanır. Partnerinizle çıkacağınız ilk akşam yemeği için balık restoranını tercih edin. Balık sağlıklı, genç bir kalp ve beyin için vazgeçilmezdir. Cilt soluk gözüktüğünde "senin kansızlık problemin var" denir. Bu tepki göz ardı edilmemeli. Demek ki demir eksikliği söz konusu. Bu eksiği kapatmak için kadınların kırmızı ete ihtiyacı var. Özellikle adet dönemlerini yoğun geçiren kadınlar mutlaka kan demir düzeyini kontrol ettirmeli. Haftada 2 öğün kırmızı et demir ihtiyacınızı karşılar. Ruhunuzu doyuran gıdaları keşfedin. Belki bu gıdaları keşfettiniz ve ofisinizdeki ilk çekmeceye koydunuz, ama tüketmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Artık enerjinizi bu inkara harcamaktan vazgeçin. Biliyoruz ki çekmecedeki aşkınızın ismi çikolata ve bu kadar fırtınalı bir ilişki yaşamanıza gerek yok. Her günün belirli saatini ona ayırmanız hem sizi hem de onu mutlu edecek. İlişkiniz daha düzeyli olacak. Gerçek mutluluk sporda, ama bu mutluluğu keşfetmek için en az 15 gün beraber olmalısınız. Sonrasında sporun yerini hiçbir şeyin tutamayacağını göreceksiniz. Sadece hayatınıza ne kadar ve ne şekilde yer alması gerektiğine karar verin ve en az 15 gün devamlılık sağlayın. Bu yaşlarda pilates, yürüyüş, yüzme, yoga, tenis, dansı tercih edebilirsiniz. Her gün saatlerce uğraşmayın ve sporu sadece kilo vermek için tercih etmeyin. Sporu kaliteli yaşam, sağlıklı kalp, sıkı vücut, güçlü ve enerji metabolizma ve tabii ki mutluluk için tercih edin. Maden suyu doğanın cildinize armağanı. Günde mutlaka 2 şişe tüketin. Maden suyunu cilde de uygulayabilirsiniz. Doğal mineraller kaynağı olduğu için cildi hem içten hem dıştan besler. Tarçının kokusu ve lezzeti kadının ruhunun vazgeçilmez tatlı isteğini kontrol altına alıyor. Yarım çay kaşığı tarçın yeterli olacaktır. Günlerinizi planlayın, günlük tutun, yediklerinizi ve saatlerini not alın. Ardından beslenme günlüğünüzü diyetisyenle değerlendirin. Fazla kilolardan 30'lu yaşlarınızda kurtulun. Hele de 12 kilonun üstünde fazlalığınız varsa bu yaşlarda kurtulmalısınız. Sigara cildi, bedeni, organları, damarları, saçları, elleri ve dudakları yaşlandırır. Bunu önlemin tek yolu sigarayı bırakmak. Sonra da her gün C vitaminli besinler tüketmek. Ve selülit, bacak güzelliğine gölge düşüren bir sağlık problemi daha. Bacaklarınıza düzenli masaj yapın. Bol posalı beslenin. Şekerden vazgeçmeyi deneyin. Tuzu azaltırken suyu arttırın. Ya da kilonuzu ideal aralıklarda tutmaya gayret gösterin. Ve son olarak da sakın düşük kalorili diyet uygulamayın. Çünkü bu sizi yaşlandırır. Yağsız diyetler cildin çok çabuk yaşlanmasına neden olur. En iyisi zayıflama diyetlerini diyetisyen kontrolünde yapmanızdır. Evet, birkaç tane püf noktamızı da size verdik. Sağlıklı beslenme ile ilgili sevgili dinleyenler, maalesef ki şimdi vedalaşma zamanımız geldi. Tekrar sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Radio Life.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Life.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.

0: İki, bir, şimdi.
1: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
2: Kolum çıktı sanırım.
1: Ambulans çağıralım mı hemen?
2: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
2: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Radio Light
5: 103.6 103.6 FM. Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: Tu favor.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.